Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

0: yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı. 105.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin araştırılması komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların kapsamını genişleteceklerini duyurarak komisyon üyelerine çalışma takvimini hatırlattı. Beyazıt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini, önümüzdeki hafta ise Cuma gününden başlayarak 4 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa da yerinde incelemeler yapıp ilgili şahısların bilgisine başvuracaklarını açıkladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3516'ya, yaralı sayısının ise 10674'e ulaştığını bildirdi. Spor. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Akkum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Dim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin araştırılması komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların kapsamını genişleteceklerini duyurarak komisyon üyelerine çalışma takvimini hatırlattı. Beyazıt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini, önümüzdeki hafta ise Cuma gününden başlayarak 4 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa da yerinde incelemeler yapıp ilgili şahısların bilgisine başvuracaklarını açıkladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriği ile 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3516'ya, yaralı sayısının ise 10674'e ulaştığını bildirdi. Spor. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent

0: istenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakın Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 698 kişinin yakalandığını, 4219 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 5-6 Haziran'da Bangladeş'i ziyaret edecek. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilurrahman'ın davetine icabetle 5-6 Haziran 2026 tarihlerinde Bangladeş'i ziyaret edecek. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını açıkladı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükaşık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin daha önce 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında bir kişi daha yakalanıp gözaltına alındı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken plaj bölümü dumansız alan olarak hizmet verecek. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Sen geleceğe yaratılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde düzenlenen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatı başladı. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor. Tatbikat yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere gitti. Selanik, Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik'le görüşme gerçekleştirdiği ifadelerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını açıkladı. Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran yasa dışı bahse teşvik etme suçundan yargılandığı davada 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken plaj bölümü dumansız alan olarak hizmet verecek.
3: Spor.
2: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aşksız bırakma.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Kuzey FM 105. Duyguların frekansı.
1: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: da söyle.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlar için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'yı hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7A için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar.

0: 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

sevdalar imiş. Garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlar için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6 ayı hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya ister.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Tutku FM.
1: Taner'lesiniz.

20.07 saatlerimiz Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. 20.15 itibariyle mesajlarınıza birazdan yer vermeye başlıyoruz.

0: sen.
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberimiz başlamış bulunuyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Deha Bilimli Er alıyor sırayı, bana sor diyor ve sonrasında Kalpten Kalbe programında mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Mesajınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. Yollar uzak, duvarlar kalın olsa da gönüllerimiz her zaman bir. Samsun T-Tipi C8 koğuşunda yatan Sefa Durgun. Kuzenime sesleniyorum. Sesimizin ulaştığı yerde yalnız olmadığını bil. Seni çok özledik ve dört gözle bekliyoruz. Kendini çok iyi bak. Sedat Aktaş'tan armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Tuna Uçar. Aleykümselam. Samsun TTP Ceyhun Koğuşu'nda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşime buradan çok selamlarımı iletiyorum. Gözlerinden öperim, Aslan Kafese yakışmaz dostum benim. Ona buradan "Ben seni hiç unutmadım" şarkısını armağan ediyorum diyor Tuna Uçar.

0: Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adam. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.
1: Selamünaleyküm, ben Samsu TTP. Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Büyükdağ. Aleykümselam. Öncelikle babam Recep Büyükdağ ve can parallelerim Aysun ve Eda Büyükdağ. Çivilerimizin çalışmadığı bu hapishanede kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Sana rağmen şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Erdal Büyükdağ için geliyor.
2: Neden gitmesin?

İyi yayınlar, ben Efe Kağan Özgür Ağa. 10 koğuşunda yatmakta olan Barış Semiz abime, 12'de yatmakta olan Cengiz Han Sürücü abime çok selamlarımı iletiyorum. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Bu ayrılık da bitecek, kavuşma günümüz elbet gelecek. Acem Kızı türküsü armağan olsun diyor Efe Kağan Özgür'den.

Selamünaleyküm, ben Miraç Çoruh. Aleyküm selam Miraç. Can kardeşim, dostum ve yoldaşım A7 koğuşunda yatmakta olan Halis Soğdaş'a ve Samet Yıldırım abime, A11 koğuşunda yatmakta olan Nazım Bilgin'e, Mirhan Sayal'a, Görkem Efe Dirican'a, Fatih Bilgin, Salih Efe Çelikkanat'a, Servet Ağaççı'ya, Yaşar Can Kaplan'a, Emircan Özdemir'e, Kaan Albayrak Erdoğan Kansa ve Ege Alpkaya'ya selam olsun. Unuttum, kardeşlerim varsa kusura bakmasın. Yeni tahliye oldum ama gönlüm ve dualarım her zaman sizlerle. Rabbim herkese sabır versin, en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin diyerek mesajını sonlandırmış. Miraç Çoruh ve sevdikleri için geliyor.

0: Yenar gönlümden kalbime, ben sana yandım parçasını rica ediyorum. Sevdiğimi ve Ebru'yu armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum. İyi ki benimsin. Al sabır, Allah'ın izniyle kavuşacağız. Bu zor günler bitecek. Elbet seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Aldığım nefesimsin diyerek mesajını sonlandırıyor.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye. Merhabalar, kolay gelsin. A22 koğuşunda yatan Aziz Çınar'ın nişanlısı Dilan'dan, seni çok seviyorum sevgilim. Moralini hep yüksek tut ve güçlü ol. Bugün olmadı ama çok az kaldı. Her daim yanındayım. Seni çok özledim. Aziz Çınar'a armağan olsun diyor nişanlısı Dilan'dan. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkı isteklerinizi güzel bir şekilde yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak mesajınızın en sona yazın lütfen.

yıllardır mesajımız annesinden Arda Rengin'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor, annesinden Arda Rengin'e armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan Alper Ustabaş ve Emirhan Kara adına kader bile yaptığımız tüm abi kardeşlerimize armağan olsun diyorlar.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astroba Spor Salonu Atakom'da Ömür evlerinde hizmetinizde. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A12 koğuşunda bulunan eşim Murat Çabuk için Senden Vazgeçmem şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Bu şarkı ve bundan sonraki bütün şarkılar bize gelsin. Sen de bana gel inşallah. Öpüyorum seni çok. Allah'ıma emanetsin dünyam diyerek mesajını sonlandırmış. Murat Çabuk'a armağan olsun diyor.

bir anda silmek canımdan geçerim.

Ve sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınızı değerlendireceğiz. WhatsApp üzerinden sevgili dinleyiciler. Mesajınızı gönderdikten sonra bir saat içerisinde mesajınıza yer vermeye gayret ediyoruz. Şarkıları mesajınızın en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler ve şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Bir kez daha dinleyenlerimize hatırlatmış olalım. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Barış Semiz'den A10 Koğuşu'na kadar bile yaptım abi kardeşlerim için. Murat Sağlam, Ahmet Bektaş, Mehmet Akere, Şerif Duran, Bayram Ayar, Barış Akpınar'a, Mustafa Kurt'a, Aslan Can Kızıl'a, Oğuzhan Kaçmaz, Tolunay Erezun, Tolunay Erozun, Caner Buğra, Caner Boğa, Mehcan Kaya, Ahmet Sait Babaoğlu'na, Bayram Paşa, Sakın Ola Beni Unutma şarkısı armağan olsun diyor Barış Semiz.

0: İyi yayınlar Volkan Demirci'den. Ayrı koğuşunda yatmakta olan Reis Samet Yıldırım, Tamer Karahasan, Muharrem Durgun, Mıki Dayı, Ahmet Çoşkun, Ayçe her yerde, Umut Öztürk, Berber Bekir'e armağan olsun bu parça diyor. Volkan Demirci'den armağan oluyor.
1: Tutku FM.

saatimizdeyiz. 21.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi kapalıda olan saygılar abim Kemal Sarıkesere, Samet Yıldırım, Efyalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muki Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can, Kaplan, Doğukan, Aktuman'a, Volkan Demici, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay'a, Digil Ali, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durbun'a, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akyüz, Enes Güderoğlu, Recep Canas, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş'a, Muhammed Edize, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Türkan Aydın, Türkan Işık, Teksas, Ahmet Seçkin, Gerçen Beli, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah, Altın Işık, Betüm, A7 koğuşuna fark etmez. Hesaplaşırız şarkısı Armağan olsun Ağaç'a her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

yayınlar. Ben Enes Mert Bilgin, Ömer Furkan Alkan, Semih Türk Dönmez, Mustafa Bilgin, Aydı Koşuna yatan karizmatik yakışıklı kral abimiz Alihan Coşkun, Seni Hasret ve Sevgiyle Bekliyoruz finale son 6 günü. Yarınlara gireceğiz. Şarkısı Armağan olsun Açe ve kardeşleri her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Merhabalar Taner abi, nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin Kadın Kapalı'da hayat gönlümün sultanı Songül'e kaderin en güzel tebafuğu dengin ile nasiplendirilmektir. İyi ki bulmuşuz birbirimizi, seni seviyorum. Özlem Özdil'den Emeğimsin parçasını hediye etmek istiyorum diyor. Ankara'dan Yasin'den Songül'e armağan oluyor.

0: Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Perşembe gecesinde beraberiz. Kalpten Kalbe programında sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar A2'den İdem ve Eda. Biz göz bebeğim. Hasret Karakoş, yarın her şeyin senin için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni ve mutlu başlangıçlarla güzel bir hayatın olur. İnşallah, seni çok seviyoruz. Kendimden bilirim şarkısı armağan olsun diyor. İdem Bey Eda için giriyor. Ozan Manas yorumu.
1: Savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın.

harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan

Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya,

Selamünaleyküm Samsun Kapalı C27'de yatan kardeşim Çağatay Coşkun'a. Bugün senin doğum günün kardeşim, beraber değiliz ama gözlerimiz hep bir. İyi ki doğdun dostum. Nice mutlu yıllara inşallah, seni seven kardeşin Emir Pala'dan armağan olsun diyor. Emir Pala ve sevdikleri için gidiyor.

İyi yayınlar A14 Koğuşu'nda yapmakta olan biricik sevgili Alper Usta var. Seni çok özlüyorum bir tanem. Tekrardan eski günlere dönmek dileğiyle seni canından çok seven Gül'ün ihtiyacım var şarkısını yayınlarsanız sevinirim diyerek mesajını sonlandırmış ve Alper Usta başa armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler merhabalar. Köboşum nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz. Seninle beraber radyo dinliyorum. Mektubun geldi, okudum. Çok sevindim. Kurban olduğum, yakında beraberiz. Yine güleceğiz. Seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar kapalıcıya 27 koğuşunda göz bebeğim ve biletimiz için yazıyorum. Bizim seninle el ele verince başaramayacağımız hiçbir şey yok sevgilim, beraber bu günleri de unutacağız. Onur İhtiyaroğlu Uçan, Baysal Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Selim Güven'e selam olsun, Fatma Temiz'den diyor.

kulak duyar, bozulan olur ayar. Sen bağışla Allah'ım, sen bağışla Allah'ım, kulun kuluna tapar, kulun kuluna.

Hayırlı yayınlar. Samsun Kapalı A17 koğuşunda yatmakta olan abim Ali Demirhan'a, kardeşi Batuhan Çakan'dan selamlar. Seni çok özledik abi. İnşallah güzel günlerde yeniden bir arada olacağız. Güçlü ol, dualarımız seninle, senden sonra şarkısını abime armağan ediyorum. Bundan sonra şarkısını abime armağan ediyorum. Seni çok seven kardeşin Batuhan Çakan'dan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Merhabalar, Aylener Şahin Sivas Açık'ta yatmakta bulunmaktayım. Samsun Kapalı'da A3 koğuşunda yatmakta olan ablalarım Selim Aydın, Yağmur, Orta Tepe, Ay Parçası, Gülsevim Durak ve kardeşim Özlem Ranta selamım bakidir. Onlar için Sensiz iki Gün şarkısını armağan ediyorum. Not Ayşe ve ablaları her yerde dilek mesajını sonlandırmış. Aylener Şahin ve Selim Aydın için gidiyor.

0: Tamam.
1: Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Tutku FM 105.0 A1 koğuşundan Nursen Ağçalık'tan Bağpaçık'ta bulunan kalbim tek sahibi Samet Aynı'ya ne akıl kaldı ne sabır, bu kalp sana esir, bir yol varsa seninle sunumun bir önemi yok. Yan yana olmasak da sesini duymanın verdiği huzurla seni çok seviyorum. Canımdan can iste, ömrümden ömür diyor Nursen Ağçalık'tan Armağan oluyor.

yeniden kolay gelsin Bahtı T-Tipi. B5 koğuşunda yatmakta olan Ufuk Algül'ün doğum gününü abisi ve kardeşleri olarak kutluyoruz. Allah eğilmez, gönlümüzü kimseye muhtaç etmesin. Her zaman hallettikini hallederiz. Gürdekini parçasını armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış.

Samsun Kapalı C27 yatan kardeşim Çağatay Coşkun'a bugün senin doğum günün kardeşim. Beraber değiliz ama gönüllerimiz hep bir. İyi ki doğdun, nice mutlu yıllara. İnşallah kardeşim seni seven kardeşin Berkay Pala'dan armağan olsun. Arada bir şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor Berkay Pala.

Evet, geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım mesajlarınıza, sırayla Adan Zeytin mesajlarınıza yer vereceğiz. An itibariyle biraz mesaj trafiği yoğunlaşmaya başladı ama hiç endişe etmeyin. İyi akşamlar canından çok sevdiğim nişanlım İbrahim. Cem Kayı'ya gelsin sen orada hayatın yükünü omuzlarken bil ki burada bir kalp senin huzurun için dua ediyor. Yorulduğunda başını yaslayacağın o omuz her an seninle. Seni çok seviyorum. Simge Kılıç Aslan'dan Armağan Olsun ihtiyacım var şarkısı diyor. Simge'den Armağan Olsun diyor. Evet, sırada ihtiyacım var şarkımız var. Bu vesileyle sevgili dinleyiciler, sizler de bu şarkı istiyorsanız mesajınızın sonuna yazabilirsiniz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen.

Canım kardeşim ki boşum, ikizim mektubunu yazacağım. Seni çok seviyorum hasret ve özlemle. Canım kardeşim ki boşum için gelsin bu parça diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar can yoldaşım Merve Engin'im. Demişler ki bir kavuşma kırk hasreti anından vurur, gözden uzak olan gönülde hasret değil de dua olurmuş. Bir umutla beklediğim senin kalbimsin, sen bana uzak, ben sana hasret kaldım. Yukon seni çok seviyor, bunu bil. Oy hasret sana gelsin, bu şarkı sol köşem beklemedi kal. Bir mesajım daha var, kurban olurum sana, huzur dilim diyerek mesajını sonlandırmış Merve. Engin'im için armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. TTPC8 koğuşunda yatan abim Sefa Durgun. Seni çok seviyorum abim, her zaman yanındayız, sen iyi ol, biz iyiyiz. Herkesin çok selam var, sesimizin ulaştığı yerde yalnız değilsin, Allah'a emanet ol. Yunus Köknel abime de selamlar, armağan olsun diyor. Abim Sefa Durgun için geldi.

diğer bir mesajımı. Selamünaleyküm, ben Ahmet Kaplan. Aleykümselam. A26 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Kaplan, Şevki Çoğatan, Berçan Aslan kardeşlerime Zaman şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük servetiniz olsun diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Kaplan.

İyi yayınlar A22'de yatmak olan Arda Rengin'e, Fahrican Peki Özler, Aliyeten Uğur Bural, Emrecan Bilir, Ersan Akçay, Buğra Gence, Bülent Rengin'den Armağan Olsun diyor. Geçmiyor günler şarkısı daha önce yer vermiştik, tekrar yer veremiyoruz şu an için. Bülent Rengin ve sevdikleri içinde geliyor. Aramızda dualar olabilir ama kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Her geçen gün seni daha çok özlüyor. İyi olduğunu bilmeyi biliyorum. Umudunu kaybetmeye bu günlerde geçecek ve güzel günlerde yeniden buluşacağız. Unutma mesafeler sevgiyi azaltmaz. Özlemi büyütür, seni hep düşünüyorum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, sensiz olamam parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Son bir mesajımızı ekliyoruz ve hemen şarkımıza geçeceğiz. Gizem Turgut'tan C11 Koşun'a yapmakta olan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni çok seviyorum, gönlümün sahibi senin için. Üstesinden gelemeyeceğim hiçbir zorluk olamaz. Benim en güçlü yanım, ilk ve son aşkısın bu kalbimin. Az kaldı güçlü olmaya devam, yakışıklım benim. Bu arada isteklerini çıkışta teslim ettim, haberin olsun ömrüm diyor. Ve eşim Emrah Turgut'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar İstanbul'dan Juliet'e. Samsu TTP cezaevi A11 koğuşunda bulunan canımın içi sevgilim her şeyim Gökhan Gül. Aşkım, yüreğim, kalbim, Gökhan'ım. Seni çok seviyorum, çok özledim. Bugün çok güzel bir haber aldım. Ablandan mahkeme tarihi belli olmuş. Az kaldı kavuşmamıza, çok şükür. 3 ay sonra beraberiz, sakın moralini bozma. Dün konuştuğumuzda hiç kimsenin tarihi belli olmuyor demiştin ama çok şükür senin belli oldu. Biraz daha sabredeceğiz. Dakikaların bitmiş, konuşamayacağız ama inşallah dinlersin aşkım. Az kaldı senin için, o kadar dua ediyorum ki bir an önce kavuşalım diye. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Gülşen ablanın da selam var, seni çok seviyormuş. İletmemi istediği Gökhan'ın mutlu olmamıza az kaldı. Pazartesi dakikaların yenilendiğinde beni ara. Sesine ihtiyacım var, seninle konuşmak istiyorum. İhtiyacım var şarkısı Trabzonlu Gökhan Gül'e armağan olsun, sevgilerimle gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz, İstanbul'dan Juliet için geliyor.

Evet, yayınımız devam ediyor. Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler, gece yarısına kadar beraberiz. Ayrıca bugün Yiğit Fazlıoğlu'nun doğum günü. Doğum gününü kutluyorum oğlumun. Şu anda hemşerim Turgut Aydın, Turgut Kılıç dinlemekte. Konya'da yatan sevgili Caner dostuma armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Turgut Kılıç ve sevdikleri için de geliyor bu güzel yorum. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C8 koğuşundan Abdullah Enver Mutlu, birlikte kader bile yaptığım Belirhan Beliri, Ömer Aslan'a Burak, Köknar'a, Ekrem Yıldız'a, Barış Temel'e, Fırat Çataloğlu'na, Aslan Can Saraca, Cevat Yurda, Serkan Köy, Doğukan, Grup Kan için, Berkcan Uysal, Çarşambalı Tuncay Temiz'e, Alper Güne, Murat Kolaçalı'ya, Ömer Dikmen'e, İbrahim Köksal'a, Barış Büyükdağ'a, Yesucan Köseoğlu'na, Seyit Ali Demircioğlu'na, Hasan Can Koç'a, Bünyamin Taş'a, Murat Kutu'ya, Yusuf Kökler'e, Bünyamin Doğu'ya, Enes Eker'e, Sefa Dursun'a, başka koğuşlarda bulunan Baran Özkan'a, Emirhan Kaplan'a, Alın İnce'ye ve A2'de bulunan Tansu Kaplan'a selam sevgilerimi gönderiyorum. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz, başımız zindandan çıksın, o zaman görüşürüz. Fırat Çataloğlu A16 koğuşundaki Yağız Özbala da çok selamlarım var. Bu Sevda Bitmez şarkısı tüm kardeşlerime de armağan ediyorum. Abdullah Enver Mutlu diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Bir yana Samsun TTP A14 koğuşunda yatan aslan kardeşim Alper Ustabaş'a, başta ben ablası, ailesi ve tüm sevenlerinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Döneceğim bir gün şarkısı onu çok seven ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

0: varsa aradığın ev, Tam Ev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler. Merhabalar, ben C12'den Alparslan Onur Kılınç. Aynı sofrayı paylaştım abi ve kardeşlerim İlker Ölmez, Ategen, Seju, Ersin, Yıldırım ve başka koğuşlardaki Ali Öter için Ya Senden Sonra şarkısını armağan ediyorum diyor Alparslan Onur Kılınç. Diğer bir mesajımız C12 koğuşundan Atakan, Ategen, Seju, Ategen Seju'dan Canım Gamze'me armağan olsun ibadet şarkısı diyor. Canım Gamze'm için gelsin diyor Seju'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yasin, iyi yayınlar. Bütün radyo dostlarına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar, geceniz güzel olsun. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımız, sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ebru Güneş Beyaz şarkısı C27 koğuşundaki Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Bazı şarkılar vardır, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, İlk hissettirdiği şeyi unutturmaz. Bu şarkıda belki sen de o günü hatırlarsın. Yağmurdan armağan olsun diyor.

Öncelikle selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun, aleyküm selam. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı, Reis Ahmet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan, Birhan Sayalan, Nazım Bilgin, kardeşlerime armağan olsun, Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun.

İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum. Kavak açık cezaevinde yatan Ferdi Derili'nin eşi her şeyim. Seni çok seviyorum. İyi ki benimlesin. İyi ki seni tanımışım. Aramızdaki mesafelerin önemi yok. Mesafeler yollardır. Gönül 40 yıl öteden de sever. Sabırsızlıkla gelmeni bekliyorum. Heyecanla yaşayacağımız güzel günler için gün sayıyorum. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana da özgürlüğü yaşatmıyor. Sen orada gün sayıyorsun. Ben sensizliği bizim sınavımız, birbirimizi kilometrelerce uzakta oluşumuz, yakın zamanda yan yana ellerim ellerinde olması dileğiyle seni çok seviyorum. Çocukluğumun masalı, gençliğimin pusulası, Ferdi Dilili armağan olsun diyor işinden.

Selamünaleyküm, ben Oğuzhan Özdağ. Aleykümselam. Bugün C8 koğuşundan tahliye oldum. Burada öncelikle Bedirhan Belir kardeşimi, Tuncay Temiz abimi, İbrahim Köksel abimi, Aslan Can Saraç'a, Abdullah Enver, Mutlu Burak Gökneli kardeşlerimi, Cevat Yurt abimi, Alper Gün abimi, Murat Kolaçalı abime, Berkcan Uysal kardeşime inşallah özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Ömer Dikmen kardeşime de armağan olsun. Bir de A18'de yatan Can Altuntaş kardeşime, Çeyçey abime, A19'da yatan Cengizhan Sürücü kardeşime de armağan olsun diyor. Oğuzhan Özdağ'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, Mert bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Mert Bey sevdikleri için de geliyor. Sponsorluğunda Müslüm Gürses alıyor sürekli.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz. Samsun Kapalı TTP A28 koğuşunda olan Ahmet Kıyak'a gelsin söz. Seni çok özledim sevgilim. Çok az kavuşmamıza çok az kaldı. Birkaç hafta sonra yanımdasın inşallah. Güzel günler bizi bekliyor. Seni çok seviyorum. İyi bak kendine. Sana çok aşık olan kadının diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Kıyak'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, İsmail Akkuş ben. Kardeşim Necmi Akkuş ve abilerimize kardeşlerimiz için armağan olsun diyor İsmail Akkuş'tan. İyi yayınlar, selamun aleyküm. İsmail Akkuş ben. Kardeşlerim Ufuk Güldağ, Çağlar Memo ve koğuş arkadaşlarımıza armağan olsun, tekiden vursunlar beni şarkısı diyor. Bir başka mesajımız. Kamil Kökçeoğlu, İsmail Kökçeoğlu, Baran Kuzubaşı, Barış Kuzubaşı, Baran Akman, Miraj Atara, Umutcan, Koparan, Kaan Düzgün'e, Emirhan Kaplan, Kerim Kökçeoğlu, Nazım Bilgin, Mirhan Sayal'a Yaka Yaka şarkısı armağan olsun diyor Kamil Kökçeoğlu'ndan. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP Kapalı A7'deki Tamer Karahasan'a, ayarsızıma gelsin ben buradayım, mektubun yolda. Zor günler geçer, her şey telafi edilir. Yeter ki sen iyi ol. Güzel görüşünün Gamzesinden öpüyorum. Şeytanın Sibel'in Efkara Geldim şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Sibel'den.

Bir yayınlar köylüden Arda rengine. Bazen hayat insanı yorar, susturur, içine kapatır ama bil ki hiçbir keder sonsuz değildir. Bugün ağır gelen şeyler yarın sadece bir hatıra olur. İçindeki gücü kaybetme, çünkü insan en çok düştüğü yerden yeniden kalkar. Mesafeler, suskunluklar, kırgınlıklar geçer, geriye sadece zamanın iyileştirdiği bir kalp kalır diyerek mesajını sonlandırmış Arda rengine köylüden armağan olsun diyor.

beni. İyi yayınlar Hakan Kılınç ve İzzet Erdi için sıradaki şarkı Armağan Olsun. Severek dinliyoruz diyor Hüsamettin ve sevdikleri için gelsin. Selamlar gönderiyoruz. Hakan Kılınç ve İzzet Erdi için de geliyor. Mesajlarınıza sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Tekrar tekrar yazdığınız zaman mesajınız daha geri plana düşüyor sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Taner Bey. Bu şarkı kalbimin en derininde sakladığım güvenime gelsin. Günler geçtikçe daha iyi anlıyorum ki ben senden önce de yaşamışım ama eksik yaşamışım. Seninle hayat bambaşka bir anlam kazandı. Ne olursa olsun kendine dikkat et, bizi düşün. Çünkü sen benim en kıymetlimsin. Sana bir şey olursa ben de eksilirim. Daha güzel günler göreceğiz. Sabırlı ol, güçlü ol. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. İyi ki sevdiğim adamsın. Sevgilerle Derya'dan Armağan Olsun. Canında cansın diyor.

Bazıları ise insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

Yener Hazar Karakuş yarın senin için önemli olan diğer yarım canım ablam Hasret Karakuş için armağan olsun, dağlara parçasını istiyorum canımın yarısı diğer yarım. Sonuç ne olursa olsun sen çok güzelliklere layıksın. Canımın yarısı unutma ki güzel günlerin yolu hep dikenli yollardan geçer. İnanıyorum ki ben de bu dört duvar arasındaki yolun sonuna geldin. Sana da dilimin bütün duaları her şeyi gönlünce olması dileğiyle. Elini kalbine koy kardeşin, dua ile orada Hazar Karakuş diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar diliyorum. Lavantaç Çiçek ailesi olarak A26 koğuşunda yatan oğlum Mücahit Ayaz ve C12 koğuşunda yatan eşim Dede Murat için biri canım biri yoldaşım takvimden bir yaprak daha eksildi bugün. Sayılı günler kaldı kavuşmamıza. Sizleri çok seviyorum, her zaman yanınızdayım. En büyük aşkım şarkısı sizleri ve A4 koğuşunda yatan Hilal Kayın Ayaz'a armağan olsun diyor.

Coşkun, A7 Koğuşundan Alihan Coşkun, canımın içi oğlum, bir annenin yüreğinde evladına duyduğu sevginin tarifi yokmuş bunu. Seni özledikçe daha iyi anlıyorum. Sen benim en kıymetlimsin. Dualarımın en güzel yerindesin. Kavuşacağımız günü düşününce içim umutla doluyor şimdi. Sadece 6 gün kaldı. Günleri değil, saatleri sayıyorum. Seni çok seviyorum. Nurettin Eşver, aşk kollarını sar beni, sana gelsin Açı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi günler, ben Rabia İfnan Bağcı. En güzel tesadüfüm Osman Bayrak'a sevgilerimi iletiyorum. Yalnız değilsin, ben buradayım, seni bekliyorum. Sana olan aşkımla sen, sadece sen değilsin, bensin, benimsin. İyi ki, iyi kisin her şeye, herkese inat. İlle de sen sevgilim, seni çok seven güzel kızından sana tüm kalbimle Şeri Gazile şarkısı armağan olsun diyor Rabia İfnan Bağcı'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız, Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkar Ahmet Coşkun, Mukiye Dayı, Umut Öztürk, Kadir Erez, Yaşar Can Kaplan, Samet Can Galın'a, oğlum Alihan Coşkun, Metin Mahir'i koğuşuna, Toza Döndü parçası armağan olsun, Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

İyi yayınlar A20'den, Tansu Kaplan'dan, Farklı Koğuşlar'da Can Bağım, Eda Büyüktağ, Ebru Kurt, Alina Olgun, Nursen Arçalık, Hasan Evanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, Dostları, Midem Özsali, Hasret Karakuş, Gamze Çalışır, Büşra Çarcı, Seda Türkmen, Gökçe Erdoğan, Zeynep Olgun, Seda İkinci, Ablalarım, Ayşegül Uluç, Eda Güney, Özlem Dede, Didem Yavuz, Aysun Büyüktağ, Armağan Olsun diyor Tansu Kaplan'dan.

ölümse başka bir davam yok. Kalkmak zorundayım düştüğüm yerden gelmem. İnan ki bir kere gidersem ikinciye ağla, bir kere gülersen. Ama ben çok doldum, burama kadar geldim.

İyi yayınlar Hüsamet'ten tüm radyo dostlarına armağan olsun. Hüsamet'inden en güzel şarkılar diyor hemşerimiz. Peki selamlar gönderiyoruz. Lütfü Efendi'ye çok güzel emekleri olan Hüsamet'in ve sevdikleri içinde gelsin. Güzel şarkılar şu anda beni dinliyor ve bir başka mesajımız Y27 koğuşunda yatan can parçam canım al canım oğlum Çağatay Coşkun. Bu doğum günün bizsiz geçse de sen bizim gönlümüzde ve kalbimizdesin, kendini yalnız hissetme. Sen bizim gönlümüzün prensesin, her zaman yanındayız canım oğlum, seni çok seviyoruz, doğum günün kutlu olsun. Bu parça ayrıca kardeşim Hasan Atay'a da armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: hasretimi. Giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü. Sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: İyi yayınlar canım kız. İyi yayınlar. Sensiz geçen her gün eksik geliyor. Ne zaman seni, ne zaman seni düşünsem içimde her, içimde hem bir özlem hem de bir umut yeşeriyor. Bil ki kalbim hep seninle, gözlerim ise kavuşacağımız günü bekliyor. Seni çok özledim. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun yağmur yürektim diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Samsun Kapalı yatmakta olan eşim Orhan Keskin aşkım, bugün görüşe geç kaldım, özür diledim senden. Seni çok seviyorum, sakın unutma. Hep kalbimde altında sen varsın, tek sen. Ömrüm güzel günleri, günlerde güzel gözlerine, gülüşlerine kurban olduğum, ben hep senin yanındayım. Bu günleri beraber atlatacağız, inan bana, güzel günler bizi bekliyor Orhan'ım. Seni seven eşin Elif'in seve seve parçası eşim Orhan için armağan olsun diyor. Biraz daha seri olacağız sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Karakız. Sen iyi bak kendine, gördün işte kimsem yok senden başka. İçindeki çocuğun ellerini hiç bırakma ve sımsıkı tut ellerimi. Seni çok seviyorum C5 koğuşunda. Her şeyim Resul Dalbey için. Arıyorsun ama kapanıyor telefon. Gemileri yaktım şarkısı armağan olsun diyor.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Selamlar ailem Merve'm, hassiz uzadıkça sevgi güçlenir. Her nimetin bir şükrü, her zorluğun bir sabrı vardır. Şükredenin nimeti artar, sabredenin yolu açılır. Dualarımdasın Oğuz'un bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün, gelecek bir gün mutlaka hasret ve özlemle dolu mektubunu bugün aldım. İyi, merak etme, tek sıkıntım sensin. Ama geçecek parçası başta aileme ve kaderle yaptığım arkadaşlara Betül Gönül, Kübra Nilay, Sibel Ebru ve Funda'ya armağan olsun. Hepinize çok selamlar, seni çok seviyorum. İyi geceler diyerek mesajını sonlandırmış. Merve'ye armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve Derya Bedavacı Dostlayı.

0: Sanayi Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'da beraberiz. Samsun TTP A18 koğuşunda yatan Ercan Kereş'e eşi Hava Gül Kereş'ten kucaklı selamlar. Şu an ne kadar uzak kalsak da her zaman yakınımda, aklımdasın. Kalbimdesin, her zorluk bir gün geçer, her zaman yanındayım. Bugünlerde geçer dik dur, seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Ercan Kereş'e eşi Hava Kereş'ten armağan olsun diyor denicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yalçın Coşkun'dan. Oğlum Alihan Coşkun'a ve aileme, sevdiklerime armağan olsun diyor. Yalçın Coşkun içinde geliyor. İyi yayınlar, ben Nedim Kübra Onur Salcı'ya 22 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Tunağan Çakır ve son ayrılığımız olsun Allah'ım, bir daha göstermesin, az günümüz kaldı kavuşmamıza. Teci her yerde gülümsedik gökyüzüne şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor Nedim Kübra Onursal. İyi yayınlar canımın içi, sevgilim Barış Semiz'e yaşamadın sen şarkısını armağan olsun, seni çok özledim diyor. Barış Semiz için armağan olsun diyor denicimiz. Peki. İyi yayınlar, Samsun Kapalı yatmakta olan A26 koğuşundaki Emirhan Kaplan'a Yaren Doğan Delikteşi şarkısını armağan ediyoruz. Yakışıklı kardeşim, ablaların seni çok seviyor. Sen bizim kıymetlimizsin. Sen hep iyi ol. Seni çok seviyoruz. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Enes Deylek namı değer hacı, senin deyiminle kardeşim kabulleniyorum, kabullenemiyorum. Senden ayrı kalmayı ama kader, hayat bir şey gelmiyor elden. Keşke gelse, her şeyi yaparım senin için. Miras Selo Yakup, Yakup Tamdemir, hepimizin selamı var sana. Allah'a emanet ol kardeşim. Enes Deylek içinde armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız, çok özledim kardeşim, sen orada olduğun günden beri aklımdan hiç çıkmamaya başladın, rüyanda hayır olsun inşallah, seni çok seviyorum. Cezaevindeki kuzenim Kübra Taş'a gelsin Eda Aydın'dan armağan olsun diyor. Eda'dan da armağan oluyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz bu şarkı için. İyi yayınlar Avun Koğuşu'ndan Ahmet Sait Babaoğlu'na. Başımı yastığımda, sevginden arkamı döndüğümde, güveninden, gözün dönse bile merhametinden şüphe duymadığımsın. İnsanın evi yaşadığı yer değil, mutlu olduğu yerde sen benim yuvamsın. Seni çok seviyorum, saklımdasın şarkısı armağan olsun Ahmet Sait Babaoğlu'na diyor. Daha önce yer vermiştik.
1: Yağmurdan çıkar

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

İyi yayınlar Uğur Güldağ. Samsun TTP kapalı yatmakta olan Ufuk Güldağ, Necmi Akkuş, Yaşar Can Güçer, Gökhan Güçeri, Polat Bıçak, Emircan Bıçak. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Yaşanmadı Say şarkısı Uğur Güldaş'tan Armağan olsun diyor.

Samuel Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Perşembe gecesinde son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir yayınlar canım kızım, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin. Günler geçecek, bu zorlu zamanlar da bitecek. Güçlü ol, umudunu kaybetme, seni her gün dualarımda taşıyor. Sana kavuşacağımız günü özlemle bekliyorum. Unutma, annenin sevgisini hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyüktür. Kübra Taş'ın annesinden Kübra Taş'a Bergüsar türküsü armağan olsundur.

günler Doğukan Mırık Kurbeti olan Öz abi, Mustafa Can Mırık, Yusuf Miran Sayala, Ejder Fırkan Üstün, Tutku Can Uysal, Recep Aran, Halil Aran, Sinan Kara, Münir Koskos, Uluhan Topala, Baran Özkan, Kürşat Sağıroğlu, Yaşar Can Kaplan, Cenk Hocaoğlu, Baran Fuluk, Hasan Kavasa, Seyit İhtiyar, aynı çatı altında kaderleri yaptım. Abilerim, kardeşlerim Caner Oğuz, Hakan Koç, Ahmet Uğur, Hamza Cebi, Erol Değirmenci, Ömer Yadigaroğlu, Anıl Ünyeli, Cihat Bektaş'a, Umut Akın, Beytullah Keseri, Selo Kara, Cihan Holat'a, Anıl Yalçın, Bilal Demircioğlu, Emirhan Aran, Emirhan Mırık, Mertcan Bozkaya, Oğuz Kılıç, Ayhan Yazıcı, Berkay Can, Güneş Taner, Meler, Ahmet Mahmut Çelik, Yusuf Uysal'a armağan olsun. Bütün sevdiklerime armağan ediyorum diyor Doğukan Mırık.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, son 20 dakikamız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Karakız Solyan'ım. Seni bir gün oradan alacağım Resul Dal Bey. O gün gelene kadar kalbim hep senin yanında kalacak. C5'e yatan her şeyim Resul Dal Bey için. Armağan olsun bu parça, diyor Karakız'dan.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiği vardı sevgili dinleyiciler. Şarkıların tamamını yetiştiremesek de mesajların tamamını yetiştirdik. En azından öncelik mesajlarınızın okunması. A20'de olan dostum Burakcan Aslan, ben Fahrettin Özaslan. Kardeşim dışarıda, buluşmamıza geç kalıyorsun. Biz de iyiyiz, buralardayız. Gelmen lazım kardeşim, kendine iyi bak. Yengen de selam söylüyor. Olursa bir şey Esra yengeyle haber et kardeşim. Dostum dostum parçası armağan olsun diyor Fahrettin Özaslan'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C23 koğuşundan Gökhan, Güçer buradan, Oğuzhan Paskap, Umut Çivelek, Emirhan Us, Ferdi Diril ve farklı koğuşlarda yatmakta olan Can Parçaların, Polat Bıçak, Ufuk Yıldaş, Can Güçer'e, Necmi Akış ve ismini sayamadığım bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun. Sözün bittiği yerde beklemediyiz Polat Bıçak. Böyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan olsun bütün dostlarıma, sevdiklerime hayırlı geceler, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Güçer'den armağan olsun diyor. Ahmet Kaya kontenjanımız da olmuştu. Sıradaki şarkılar sizler için de gelsin ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Az sonra vedamız sevgili dinleyiciler. Varsa mesajlarınız sıradaki şarkı diye son mesajları ekleyebiliriz az sonra. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar Yasemin'den sevgilisi Barış Semiz'i armağan olsun kurşun adresi olmaz ki şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor. Yasemin'den armağan oluyor Barış Semiz'e.

0: 있습니다.
1: Yeniden İsmail Akkuş ben, kardeşim Necmi Akkuş ve abilerimiz, kardeşlerimiz için armağan olsun diyor İsmail Akkuş'tan. Sonrasında bir başka mesajımız, sevgili dinleyiciler, takvimde günler geçiyor ama özlemin hiç azalmıyor. Bazen bir sessizlikte, bazen bir hatırada seni buluyorum. Hayat ne getirirse getirsin, umudunu kaybetmeye güzel günler elbet gelecek.

O zamana kadar kalbimdeki yerin hep aynı kalacağı kurban olduğum üzerini ört. Yarın seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum kurban olduğum. Tekrardan yan yana gelene kadar kendine çok iyi bak. Rabbime emanetsin ki boşum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun kirven parçası diyor. Emrah Yalçın için geliyor. Yarın gece saat 20.00 itibariyle sevgili dinleyiciler buluşmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Dinlemede kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Ateşte bir tane, bizi yaradan Allah'ta bir tane.

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: sebepsizsin.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.